0: Şakayken dur, ne oldu ya? Sırası mı şimdi?
1: Kardeşim, bu şiir ne zaman yazıldı?
0: Vallahi bir dakika. Milattan sonra 500'lerde filan.
1: Milattan sonra 500'lerde. Evet. Kaç yıl geçmiş oluyor aradan?
0: Vallahi 1400 küsur.
1: 1400 küsur. Aradan 1400 küsur yıl geçtikten sonra arkadaş, atarız taşı. Checking it out on Saturday night.